Tabiri, Laisombam inaw de bina sakpanot nam prasaran. Akas van infal, hauzi tabiri si, donambam sandip na kongba bahalin.